para para da, neden neden kadimi sanda bağaca, şişecek paradan da fena, kumarama halı sapı sıkı sadece, karı tuşuyla damarul diye nal.